girdi kavuşamış kay Kalnya matay kamoya berjay Yenye vilus nakça Bergi nyakart Tau paslapça Geydi şudi iştah Bettir